hotel today. Get a hotel today. She says, get a hotel.

Günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Dün yakalayamayanlar varsa eğer, 3 hafta aranın ardından tekrar yayındayım. Stüdyodayım sizlere eşlik etmek için saat 10'a kadar. Ve her salı olduğu gibi bugün de listeyi birlikte yapacağız. Ben burada yokken de gelen mesajlar olmuştu, sonradan gördüm. Ben burada yokken tabii istek olmuyor. Ama bugün ne yapıyoruz? Listeyi birlikte yapıyoruz.

Saturday, All Right for Friday'in Elton John 96.2 Radyo XN'deydi. Şimdi isteklere yer vereceğimi söyledim ya bugün. Aramıza yeni katılanlar olabilir. Radyo XN'de sadece salı sabahları isteklere yer veriyoruz. Bugün siz seçiyorsunuz. İlk birkaç şarkı işte eski izlaştım mesela, bugün yayını mümkün değil. Ardından Kenny Loggins, Footloose ve Elton John Saturday All Right for Fighting dinlediklerimizdi. Sonra sizin isteklerinize geçiyorum. Tamamına siz karar veriyorsunuz. Uyanalım diyenler olabilir. Yok birazcık sakin kalalım diyenler, daha yeni kalktık diyenler olabilir.

eve gidiyorum, işe dönüyorum, gidiyorum, eve dönüyorum, işe gidiyorum diyenler olabilir. Proje hazırlayanlar olabilir, farklı ülkelerden bizi dinleyenler olabilir, bilemiyorum. Ama siz karar veriyorsunuz. Bunun için eğer Instagram kullanıyorsanız mesela, oradan Yuşak Yuray yazın, karşınıza benim hesabım çıkar, mesaj atabilirsiniz. Hadi bu sabah bunu dinleyelim birlikte diyebilirsiniz, yoksa istediğiniz yerden dinlersiniz elbette. Ama birlikte dinleyelim dediklerinizi bana yazabilirsiniz. Arşivde varsa, listeye uyarsa, programa uyarsa elbette. Kullanmıyorsanız e-mail yoluyla

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 28 Temmuz 1979. The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays ile İngiltere Single'lar listesinin bir numarasına yükseldi.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında. Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
6: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargın'ın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bunu biliyor musunuz? Leonard Cohen 5 yıl boyunca 150'den fazla taslak işte üzerine tekrar yazıyor, tekrar düzenliyor, yeniden düzenliyor, olmuyor, baştan yazıyor, plak şirketi reddediyor. Hep yani piyasaya çıkacakmış gibi bir şarkı olmuyor Haleluya ilk başta. Ve ondan sonra yayınlıyor Leonard Cohen. Ve tabii Jeff Buckley'nin yorumu, John Cale yorumuyla birlikte bambaşka bir yere geliyor. Daha sonra tekrar başa dönülüyor ve bu sabahın isteklerinden de biri oluyor. Müzik tarihinin efsanelerinden biri elbette Haleluya. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Hemen bir başka isteğe geçiyorum.

Eric Clapton'un Patty Boyle için yazdığı şarkıydı Layla. Radyo X'te Kürşat Güray yayında. İlk duyduğunda şarkıyı hayatında duyduğu en güçlü, en etkileyici şarkı olduğunu söylemişti Patty Boyle. George Harrison'ın karısıydı. Eric Clapton da çok yakın arkadaşı George Harrison'ın. Bu hikayeyi defalarca daha önce anlatmışımdır. Neyse aşık oluyor Eric Clapton Patty Boyle'a. Ki yani Patty Boyle bir ilham perisi olarak bu ilişkide görecek olursak, Something mesela yazılan şarkılardan biri kendisi için George Harrison tarafından Beatles kataloğunda yer alıyor. Eric Clapton'ın Layla şarkısı da bu sabahın isteklerinden oluyordu. Bir diğerine geçiyorum hemen. Earth, Wind and the Fire şimdi sırada.

Yonca Evcimik versiyonunu hatırlıyor musunuz bunun? Yalancı Bahar. Böyle 90'ların başında yayınlanmıştı. Bu sabahın isteklerinden de Earth, Wind and Fire Fantasy 1977 senesi. Bir başka istekle devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bugün siz seçiyorsunuz her salı olduğu gibi dinleyeceklerimizi, çalacaklarımızı. Man at Work şimdi sıradan.

Men at Work Down Under, Earth, Wind and Fire ve dinlediklerimiz Doors, White Town, Leonard Cohen, Eric Clapton. Hepsi bu sabahın isteklerinden de siz de katılabilirsiniz. Derseniz ki mesela bu sabah benim de isteğim çalsın Radyo Eksen'de. Bunun için Instagram kullanıyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Gülşah Güray yazın. Karşınıza çıkar hesap, oradan mesaj atılıyor ya. Oradan mesaj atarsınız. Bu sabah birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıyı, duymak istediğiniz radyoda şarkıyı bana yazabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioeksen.com, bu da e-mail adresim. Buradan da yazabilirsiniz.

0: bence tüm zamanların en iyi şarkısı. O kadar yani iddialı konuşmak gerekirse bilmiyorum siz hangi şarkıyı, bir tane şarkı seçeceksiniz. Dünyanın en iyi şarkısı ne desem hangisini seçerdiniz bilmiyorum ama beni bir kenara sıkıştırsanız Eleanor Rigby'yi söylerdim. Belki de hiç düşünmeden. The Beatles bu sabahın isteklerindendi. Bu arada Paul McCartney ilk önce Eleanor Rigby değil de Daisy Hawkins ismini koymuştu şarkıya, biliyor muydunuz bunu? Daisy Hawkins. Sonra yok hiç olmadı bu deyip Eleanor Rigby'ye değiştiriyorlar. Devam edeceğiz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.

güzel şarkı. Bu sabahın isteklerinden de Thunder Road, Bruce Springsteen, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Siz de katılmak isterseniz eğer, bu sabah isteklere yer veriyorum her salı olduğu gibi Radyo Eksen sabah programında. Şöyle bağlayacağım bir sonraki isteğe, Bruce Springsteen'den Bon Jovi'ye geçeceğiz. Geçen pazar günü Madison Square Garden'da konser verdi Bon Jovi ve Bruce Springsteen de konuk sanatçı olarak kendisine eşlik etti birkaç şarkıda. Belki o duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Bon Jovi sinüs enfeksiyonu olduğu için daha önceki konserlerini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. Hatta şöyle bir açıklama yapıyor: ya sizi hayal kırıklığına uğrattığım için gerçekten çok üzgünüm ama çok acı çekiyorum diyerek sahneden ayrılmak zorunda kalmıştı. 19 şarkı söylediği bu konserinde, bu pazar günkü konserinde Bruce Springsteen'i de sahneye davet ediyor. Şöyle söylüyor hatta, büyük New Jersey eyaletinin kralı olarak tanıtıyor kendisini Bruce Springsteen'i ve sahneye davet ediyor Bon Jovi. İngiltere'ye gidecek bundan sonra, eğer bakmak isterseniz konser takvimine.

Live. Şahane bir Iron Maiden isteği geldi. O kadar seviyorum ki bu şarkıyı. Hemen ekledim, başkasını çalacaktım aslında ama görünce hemen Iron Maiden'ı Bon Jovi ardından yerleştiriyor ve böyle devam ediyorum.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz şimdi.
2: It's a combination of tetra, Greek for four, and tennis.
3: Tennis.
4: The Russian inventor, he likes tennis.
5: Hazel.
1: Yaz akşamlarını önemli filmlerle buluşturan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Tetris filmiyle devam ediyor. Taron Egerton'un başrolünde yer aldığı film, dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin küresel bir fenomene dönüşme hikayesini rekabet, casusluk ve yüksek tempolu bir mücadele üzerinden anlatıyor. Tetris, 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de gösterimde olacak.
6: Nothing gets out easily.
7: I'm gonna go to Moscow.
8: You're walking into a country that still considers America enemy numero uno.
9: Okidoki.
1: Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
10: Gülşah Güray. Gülşah Güray yayında.
11: 96.2.
0: Radyo Eksen.

When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys. 96.2 Radyo Eksen burası. Sabah programını dinliyorsunuz. Ve siz seçiyorsunuz. O dinleyeceklerimizi, şarkıları saat 10'a kadar da böyle devam edecek. Dolayısıyla radyolarını yeni açanlar, daha önce hiç istekte bulunmayanlar varsa, Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın. Karşınıza çıkacak olan hesaptan mesaj atabilirsiniz bana.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Adile Sultan Ev Yemekleri.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Rainbow Can't Let You Go bu sabahın isteklerinden de 96.2 Radyo Eksen'de istekleri çalmaya devam edeceğim. İsterseniz ulaşabilirsiniz Instagram'dan veya mail yoluyla Gülşah Güray yazın karşınıza çıkar. Gülşah.Güray@radyoeksen.com. Bir şey soracağım. Şu Obsession filmini izlediniz mi bilmiyorum. Benim hiçbir arkadaşım korku filmi izlemiyor. Benimle kimse gelmiyor. Bir tek oğlum geliyor, onu da almadılar. 18 yaş sınırı varmış. Neyse şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Hani bu kadar büyütülmesinde evet yani... Bir yere kadar anladım ama bu kadar büyütülmesini böyle kafamda kurcalarken şöyle bir şey mi acaba diye sizinle paylaşmak istedim. Çünkü dediğim gibi izleyen kimse olmadığı için kimseyle de konuşamıyorum bunu. Başrolündeki Michael Johnston Paul Mescal'a çok benziyor bence. Yani bence ama internette baktığım zaman benimle aynı fikirde olan insanların da olduğunu gördüm. Onun dışında yine başrol oyuncusu, kadın oyuncu Inde Navarrete'in de Anya Taylor-Joy'a çok benzediğini düşünüyorum. Ve hani bu benzerliklerle birlikte çok düşük bütçeli bir film olmasıyla birlikte hasılatı inanılmaz ya. Acaba böyle bir benzerlikle daha az bilinen, daha az tanınan oyuncularla birlikte çekilmiş olan filmin acaba böyle bir artısı var mıdır diye düşünüyorum. Birine sormam gerekiyordu, size sordum.

Yok, yanlış ifade ettim sanıyorum. Obsession'la alakalı şu: filmi izledim ve çok da beğendim. Böyle düşük bütçeli bir filmin bu kadar başarı elde etmesinin sebeplerinden biri acaba başrol oyuncularının, daha az tanınır olarak kabul ediyoruz zaten öyleleri, ama aynı zamanda mesela bence Michael Johnson'ın Paul Mescal'a benzemesi, hani daha ünlü, daha popüler oyunculara benzemesi acaba bu filmin biraz daha öne çıkmasına, düşük bütçeyle çok iyi işler yaratılmış ayrı, sadece oyuncuların benzemesinin bir artısı olmuş mudur? Bunu soruyorum. Yani benim kafama takılan buydu. Yoksa her ikisi de çok iyi iş çıkartıyor. Filmi de yani gerçekten çok beğendim. Ama normal bir korku filminden ayırt edilen bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu olabilir mi acaba? Yoksa filmi izleyin mutlaka diyenler oldu, çok iyi diyenler oldu. Bence de çok iyi film. Onlara bir şey demiyorum. Sadece böyle bir şey olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bugün isteklere yer veriyoruz. Evet, her salı olduğu gibi 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında saat 10'a kadar devam eden bu programda bir başka isteğe, Alice in Chains'e geçiyoruz ve Rooster'ı dinliyoruz. Eğer isterseniz siz de katılabilirsiniz elbette istekler. Gelmeye de devam ediyor ve geldikçe aslında listenin gidişatı da değişiyor. O yüzden mesela şimdi Alice in Chains çalacak, bu olmaz demeyin. Sizin aklınızdan geçen şarkıyı lütfen yazın. Belki sizin istek şarkınızla listenin gidişatı da değişecektir.

Eskiden müzik yarışmalarında katılıyordum. Jüri üyesi olarak da ya da izleyici olarak da bayağıdır gitmiyorum. Bir dönemde böyle bütün seslerin birbirine benzediği seneler yaşadık. Ama mesela Layne Staley, müzik tarihi açısından da baktınız, sizce de öyle değil mi? Yani bambaşka bir ses, nerede olsa tanırsınız. Böyle bir iki tane ses var, gerçekten çok özel, hiçbir şeye benzemiyor, hiçbir yere koyamıyorsunuz. İçindeki derinlik, o karanlığında kayboluyorsunuz bazen. Hani böyle çok, böyle bu kadar şairane konuşmak da istemezdim ama böyle konuşturuyor insanı sesler. Bir diğerine geçiyorum, yine bu sabahın isteklerinden, yine bence öyle değerli seslerden bir diğeri de Chris Cornell değil miydi? Soundgarden şimdi sırada.

Şimdi bir istek geldi. Bunun arkasında bir Pearl Jam olmazsa olmaz dendi. Shalane Staley'den, Chris Cornell'lerden bahsetmişken The Weather'da elbette ekliyoruz ama o mu bu mu yapıyorlar ya bu ara çok. Biz de kendi aramızda da yapıyoruz. Ki Pearl Jam'ı ne kadar severim. Her zaman ayrı yerdedir. Bence dünyanın en iyi grubudur derim. Bence. Ama yine de mesela Lane Staley'i The Weather'ın önüne ek.

Even Flow. Pearl Jam. Of, çok iyi şarkı bence. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Hem isteklerinizi çalacağız hem de bugün şöyle bir şey yapacakmışız. Hemen onu daha önce vermiştim. Belki takip etmişsinizdir. Chibo Gold Selection ve Petrol Ofisi işbirliğiyle Radyo Eksen dinleyicilerine hediyeler veriyoruz. Böyleleri devam ediyor bu. Şimdi bir Chibo Filtre kahve makinesi veriyoruz ve yakıt puan kazanma şansı. Şimdi bunun için ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk arayan kişiye bir kahve makinesi vereceğiz. Chibo Filtre kahve makinesi vereceğiz ve yakıt puanı. Aynı zamanda ikinci

0: kahvesinde yanında verecek elbette. Bir telefon numarası veriyorum. İlk arayan filtre kahve makinesini ve yakıt puanı, ikinci ve üçüncü arayan da yakıt puanlar kazanacaklar. 0212 alan kodu Radyo Eksen'in 304-06-67. 304-06-67 numaralı telefon numarasını ilk arayan kişiye Çibo filtre kahve makinesi ve yakıt puan hediyesi ediyoruz, hediye ediyoruz.
1: Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargın'ın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

She's a Rainbow, Rolling Stones 96.2 Radyo Eksen'deydi. Birçok düğünün açılış şarkısı olarak da seçildiğini ben biliyorum. She's a Rainbow, The Rolling Stones. Asıl hikayeyi biliyor musunuz peki? Şimdi bunun Anita Pallenberg için yazıldığı rivayet edilir. Hatta onunla ilgili bir biyografi de var, She's a Rainbow adında. Anita Pallenberg biyografisi. Kim yazmıştı? Simon Wells yazmıştı yanılmıyorsam. Onun kitabı da öyle. Şöyle oluyor. Şimdi 1960'ların sonunda Fas'a gidiyorlar. Brian Jones'la birlikte o zamanlar Anita Pallenberg. Fakat araları çok kötü. Hatta kötü davranıyor Brian Jones kendisine epey. Neyse, Keith Richards işte bu tartışmaları, şiddeti görünce onu güvenli bir şekilde İngiltere'ye götüreyim istiyor ve bunu da yapıyor. Sonra işte birbirlerine aşık oluyorlar ve hikaye devam ediyor böyle. She's a Rainbow'da o şekilde ortaya çıktığı söyleniyor. Şimdi az önce böyle müzik tarihinin efsane vokallerinden, seslerinden bahsetmişken bir dinleyicimiz de böyle hemen fark edilen seslerden biri olarak Barry White dedi. Şöyle devam edelim.

0: şöyle bir şey anlatmıştın zamanında Barry White, verdiği röportajlarından birinde yani. Elbette bana anlatmadı.
1: Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Böyle 14 yaşındayken bir gece işte yatağa yatıyorum. Sabah kalktığımda bir anda sesim değişmişti diyor. Annesine gidiyor, günaydın diyor. Annesinin gözleri açılıyor. Abi bu ses ne? Sonra böyle aylarca arkadaşlarım sürekli beni konuşturmaya çalıştı. O sesi duymak istediler diyor. Barry White 96.2 Radyo Eksen'deydi. Black Keys'e devam edelim.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Ne harika bir şarkıdır bu. Grace Slick ile birlikte Linda Perry'nin Knock Me Out şarkısı bu sabahın isteklerindendi. Elbette yine sığdıramadım. Çok güzel istekler geldi. Bir iki tanesini ekledim bu programdan sonra da çalsın diye ama toplantıya çağırdıkları için içeriye hemen programdan sonra gitmem gerekiyor. Sadece bir iki tanesini o yüzden ekleyebildim de gelen bütün mesajlar için, istekler için çok teşekkür ediyorum. Şahaneydiniz. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşürüz o zaman. Gülşah Güray ben. Hafta içi 7-10 arası Radyo Eksen'in sabah programı bende. Dinlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Still.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 28 Temmuz 1943. Pink Floyd kurucu üyesi ve keyboardisti Richard Wright dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: getir. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Esen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

28 Temmuz Salı, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben 3 saat boyunca Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Hafta içi her gün olduğu gibi New York merkezli diskodelik soul funk üçlüsü Say Shishi açtı bugünkü programı. Geçtiğimiz sonbahar yayınladıkları 3. albümlerine ismini veren şarkıları Cut and Rewind Radyo Eksen'deydi. 1979 senesinden Donna Summer şarkısıyla devam ediyoruz. Bad Girls.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Prodüktörlüğünü Jungle üyelerinin üstlendiği Happiness Anytime isimli 5. albüm 25 Eylül'de piyasaya sürülecek. Leon Bridges ve yeni şarkılarından Light the Way Radyo X'ten'deydi. San Diego kökenli üçlü Sacred Souls'la devam ediyoruz yayına. Running Away.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
0: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Los Angeles'ın hippie döneminden ilhamını alan ve Kaliforniya rüyasının karanlık tarafının sembolü olan Here in the Peach isimli dördüncü albümünü 2024 yılında yayınlamıştı Los Angeles merkezli müzisyen Jessica Pratt ve bu albümünden World on a String radyo eksandaydı. 1971 yılından Karen Dalton klasiğiyle devam ediyoruz. Something on Your Mind. Yeah.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların...
2: Şşş. Doğasında sessizlik var.
1: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

Michael Cimbala Maniac takibinde Los Angeles'ta grup Automatic Radyo Eksan'daydı. Geçen sene yayınladıkları 3. albümleri Is It Now'da yer alan şarkıları Don't Wanna Dance, Mario C düzenlemesiyle radyonuzdaydı. Bu saatin kapanışını eski The Pipettes üyesi Given'le yapacak Galle müzisyenin geçtiğimiz yaz piyasaya sürdüğü Utopia isimli 4. solo albümünden Dancing on Volcanoes.

0: Long Beach, Kaliforniya'dan Soft Palms Radyo X'andaydı. Geçen ay yayınladıkları In Echo isimli yeni albümlerinden dinlediniz Radio. Avustralyalı topluluk Los Palms var sırada. Geçen seneye ait ikinci albümlerinden Catatonia Disco.
1: Whose idea was it that you come?
2: I thought you had.

DJ Shadow'un 15 sene öncesine ait The Less You Know The Better isimli 4. albümünde yer alan şarkısıydı. Little Dragon solisti Yukumi Nagano'nun eşlik ettiği Scaled Back. Multi-enstrümantalist müzisyen ve prodüktör Dave Hines geçen sene Blood Orange kimliğiyle uzun bir aradan sonra yeni bir albüm yayınlamıştı. Essex Honey isimli bu 5. albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Vivid Light.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skank NNC 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Wednesday grubundan da tanıdığımız MJ Lenderman Radyo X'indeydi. Amerikalı müzisyenin 2 sene önce yayınladığı Manning Fireworks isimli 4. solo albümünden bir şarkıydı. Wristwatch. Will to Spill sırayı alacak Amerikalı topluluğun 1999 tarihli 4. albümleri Keep It Like a Secret'te yer almıştı. Carry the Zero.

Az önce dinlediğiniz Liquid Liquid şarkısı Cavern'dan sample'lar taşıyan 1983 tarihli Grandmaster Flash şarkısı White Lines Don't Don't Do It. Radyo X'deydi. Yine prodüktör koltuğunda Sylvia Robinson'ın oturduğu ve yine Sugar Hill Records'tan çıkmış bir şarkıyla bu saatin kapanışını yapıyorum. 1979 yılından Sugar Hill Gang ve Rapper's Delight.

Kanadalı müzisyen Megan Lewis ve Johnny Jewel ortaklığından doğan Desire Radyo X'andaydı. Yeni single'larını dinlediniz, Summer Skin. Yine bir Johnny Jewel projesi ve 2021 yılında dağılmış olan Chromatics'le devam edeceğiz. 2019 tarihli 6. albümlerine ismini veren şarkıydı, Closer to Grey.

0: 96.2 Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz şimdi.
2: It's a combination of tetra, Greek for four, and tennis.
3: Tennis.
4: The Russian inventor, he likes tennis.
5: Hazel, Vier.
1: Yaz akşamlarını önemli filmlerle buluşturan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Tetris filmiyle devam ediyor. Taron Egerton'un başrolünde yer aldığı film, dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin küresel bir fenomene dönüşme hikayesini rekabet, casusluk ve yüksek tempolu bir mücadele üzerinden anlatıyor. Tetris, 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de gösterimde olacak.
6: Nothing gets out easily.
7: I'm gonna go to Moscow.
8: You're walking into a country that still considers America enemy numero uno.
9: Okidoki.
1: Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2
10: Radyo Eksen.

Acid and Honey isimli 7. albümlerini geçtiğimiz hafta yayınladılar. Avustralyalı topluluk Bay Brambo ve yeni şarkılarından Waterfall Radio X'deydi. Yine Avustralya kökenli bir isim Tame Impala sırayı alacak. 2012 senesine ait 2. albümü Lonerism'dan paylaşılmıştı. Apocalypse Dreams.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Hell Shelter Radyo Eksen'deydi. Paris Bart'ın yaz akşamlarını önemli filmlerle buluşturan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri devam ediyor ve bu perşembe başrolünde Taron Egerton'un yer aldığı ve yönetmenliğini John Esper'in üstlendiği Tetris filmi gösterime girecek. Dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin küresel bir fenomene dönüşme hikayesini anlatan bu film 30 Temmuz akşamı saat 21'de Paris Boart'ta gösterime girecek ve şu an sizlere vereceğim numaradan bize ulaşan ilk dinleyicimiz bu filme çift kişilik davetiye kazanacak. Bunun için aramanız gereken numara 0212 335 45 26 212 335 45 26. ABC ile devam ediyoruz yayına. Poison Arrow.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 28 Temmuz 1960, Roy Orbison, Only the Lonely ile İngiltere listelerine giriş yaptı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Su'dan son çağrı.
2: İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazasu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma.
0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta, acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

15 sene önce aramızdan ayrılan ikonik sanatçı Gil Scott Heron ve 1971 tarihli Pieces of a Man adlı ilk albümünden dinlediniz. Lady Day and John Coltrane. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını 1991 senesinden Primal Scream şarkısı yapıyor kült albümleri Screamadelica'dan. Loaded. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2 Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. 28 Temmuz günlerden salı. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. The Fear dinlediğimiz ilk şarkı Ryan Brothers programı açtı. Şimdi Muse kariyerinin ilk günlerine 2000'ler başına dönüyoruz Eksen'de. Time is running out.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen. Radyo
2: Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Grunge janrının özel vokallerinden Mark Lanegan ve grubu Screaming Trees. 96.2'de dinledik Nearly Lost You. Pearl Jam'le devam edelim. Unplugged versiyonuyla şimdi eksende. Black.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 28 Temmuz 1943. Pink Floyd kurucu üyesi ve keyboardisti Richard Wright dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi.
1: 96.2 Radyo Eksen.

Mark Stilmiller Band dinledik. Radyo Eksen 96.2'de Rock and Me. Şimdi 3 dinleyicimiz Chibo Gold Selection ve Petrol Ofisi işbirliğiyle hediye kazanma şansı yakalayacak. Birazdan vereceğim telefon numarasını arayacak. İlk dinleyicimiz Chibo filtre kahve makinesi ve Chibo Gold Selection kahvesiyle yakıt puan kazanma. Arayan ikinci ve üçüncü dinleyicilerimiz ise sadece yakıt puan kazanma şansı yakalayacak. Aramanız gereken telefon numarası ise 0212-304-0665. Sadece bu numarayı arayın lütfen. Tekrar ediyorum, 0212-304-0665 telefon numaramız.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
5: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
4: Gençlik Kulübü mü?
5: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: getir.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

Yeni saatin açılışını Eksen'de Black Pumas'la yaptık. More Than A Love Song. 8'e dek ben Güven radyolarınızdayım. Gorillaz'la devam edelim. On Melancholy Hill.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

faaliyetini uzun zaman önce durdurmuş, sonlandırmış bir ekip Steels Kanada'dan. Eksendeydi. Still in Love Song tekrar bir araya gelen ancak henüz bir albüm yayınlamamış İngiliz ekip The Maccabees'le bugünkü yayın devam edecek. Pelican.

2010'ların başındaydık. Radyo Eksen 96.2'de Battleborn albümlerinden Here With Me ve The Killers dinledik. Bir araya gitmeden önce bugünkü süreyi programda Editors alıyor. The Cure klasiği dinliyoruz. Lullaby.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen.

60'ların büyük hitlerinden biri Booker T and the MGs. Radyo Eksen 96.2'de yeni saatin açılışıydı Green Onions. 8'e dek ben Güven yayındayım. De Boşka var sırada Such a Lovely Thing.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

solo kayıt Lake Sunday'di. Pulp frontmeni Jarvis Cocker'dan dinledik. House Music All Night Long. 18.31 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi 2000'lerin ortalarına dönüyoruz. Coldplay ile bugünkü program devam edecek. Talk.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fatih. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz.

Doves eksendeydi, Pounding dinledik önce. Ardından ara turumuz Fontaines DC ile devam etti. Favorite. Bu saatin kapanışı için New York'a geçiyoruz. Interphone radyolarınızda Obstacle One.

0: 96.2 Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Bugünkü programda son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Tame Impala dinledik. Let It Happen. Baxter Dury var sırada. Return of the Sharpheads.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Bazen hiç tanımadığın insanlarla aynı şarkıya eşlik edersin. Aynı repliğe gülersin. Aynı anda alkışlarsın. Çünkü sanat farklı hayatları aynı duyguda buluşturur. Bazı anları unutulmaz kılan da budur. Sen de bu deneyimin parçası ol. Sanata yaklaş. Paribu Art.
8: Motorlu taşıtlar.

0: ve ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Making Plans for Nigel, Nouvelle Vague yorumuyla eksendiydi. Ardından Pat Metheny, David Bowie işbirliği This Is Not America. Eksendesiniz 19.29 yeni Rolling Stones single ile program devam ediyor. Cover deniyor.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2. Radyo

Veda zamanı artık. Kapanışı bu akşam Arctic Monkeys Blur sonrasında Do I Wanna Know ile yapacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Radyo 80'de Ren Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo Eksen 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 452, Mod 452. Bu gece açılış konuğumuz Plastic Ideas.

Radyo X'ten'de Mod programında bu gece açılış konuğumuz Plastic Ideas, Berkan Çalışkan'ın projesi. Önce grubun 2025 yılında çıkan Afterglow albümünden iki kayıt, ikisi de single olarak yayınlanmıştı. Kolay mı yaşamak ve Yıldızlar Düştü Gökyüzünden. Arkasından Mod programı farkıyla önümüzdeki cuma çıkacak yeni Plastic Ideas kaydı. Sanrı duyduklarınız.

Radyo Eksen'de mod programında önce Yıldız Tozu, arkasından Ati Yıldız Tozu. Tabii ki Ati Yıldız Tozu ikisinin de arkasındaki önemli isim. Göktaşı ve son şarkı Dipsomani duyduklarınız. Program kapsamında az sonra önümüzdeki Ağustos ayında İstanbul'da düzenlenecek bazı konserlerden bahsedeceğiz sizlere.

Mod programında şu anda bulunduğum yere yakın bir coğrafyadan bir ekip Antalya'dan Köpekler Radyolarınızdaydı. Geride bıraktığımız yıl Roxy Müzik Günleri'nde önemli bir ödül de aldı Köpekler. Grubun ilk single'ı, ilk yayınlanan kaydı az önce çaldığımız, adı Sahte Geniş Delilik. Az önce bahsettik, Ağustos 2026'da İstanbul'da düzenlenecek bazı önemli konserlerden bahsedeceğim sizlere. Bunlardan ilkine geçelim.

Mod programında duyduğunuz İzmir'den genç bir ekip Asimtot radyolarınızdaydı. Asimtot artık yeni bir albüme sahip. Beni ciddiye alsana bu albümün adı. Bu albümden single olarak da çıkmış olan bir şarkı Bana Ne çaldığımız. Önümüzdeki günlerde yani 15 Ağustos'ta İzmir'den Asimtot ve İstanbul'dan Stray Gaze karga sahnesinde.

Radyo X'ende Mod 452'de İstanbul'un güzel indie shoegaze gruplarından biri Straygaze radyolarınızdaydı. Güzel bir albüm çıkarmışlardı, bilmiyorum dinleme fırsatı buldunuz mu 2024 yılında. Perili Orman. Bu albümden Yetişebilir Miyim Sana ve Seni Nenen Lanetlemiş çaldıklarımız. Tekrar etmekte fayda var. 15 Ağustos'ta İzmir'den Asimtot ve İstanbul'dan Straygaze Karga'da olacak. Güzel Ağustos ambiyansında kesinlikle güzel bir konser sizleri bekliyor diyebiliriz.

Mod programında yine İstanbul'dan güzel bir grup. Bu kez Siren radyolarınızdaydı. S-R-E-N. Siren de güzel bir albüm çıkarmıştı geçen yıl 2025'te. Başka Bir Hayat Mümkün. Dinlemediyseniz dinleyiniz. Buradan çaldık Yalnızız. Siren 22 Ağustos'ta Babylon Soundgarden Festivali kapsamında yine İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.

Radyo Eksen'de Mod programında bu kez konuklarımız oldukça köklü bir ekip. Radical Noise radyolarınızdaydı. Uzun bir aradan sonra çıkan bir EP, Rhapsody, buradan çaldık Kaldırım. Ve Ağustos 2026'da Radical Noise'de uzun bir sürenin ardından İstanbul'da izleme şansınız var. Grup Blind'da 29 Ağustos'ta Radical Noise ve İzmir'den Aydınay bu konser kapsamında sahnede. Öte yandan bu konseri İzmir'e de taşıyoruz. Eylül ayında söz konusu grupları İzmir'de izleyebileceksiniz.

Radyo X'te mod programında birbiriyle alakalı iki grubu arka arkaya çaldık sizlere. Önce Sosyete 25, Yaygar aldı yeni bir albüm buradan Bilmece. Ve arkasından tabii ki bu grupla alakalı Kit Sebastian radyolarınızdaydı, Göçme. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'te. Tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.